Kırla hete komaktak, kırla hete komaktak, kırla garın eber, kırla garın eber.

0: Kırcara has para bellim yan.
1: Kırcara has para bellim yan.
0: Açak yağın ördüger.
1: Açak yağın.